0: Radyo Dördimendis ekskluzivi.
1: Vincecebs is Paulops ipove. Radyo Dördimendis. 9, 7 და 1. Radyo Dördimendis.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.